0: Ou bien laissez ma parole à Jazz.
1: Ebeti chuzu masketela, uyababona nawe banini ma. Chuzu masketela, uyababona nawe banini ma. Ebeti chuzu masketela, uyababona nawe banini ma. Chuzu masketela, uyababona nawe banini ma.